Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere küçük hayvansever sesleniyor. Bildiğiniz gibi otobanlar insanların yaşam ortamı şehirler. Ne yazık ki bizim küçük hayvanlarımız dalalar arasından geçen dört siritli dev gibi yol üzerinde son mekanlarını bulmuşlar. Asfalt üzerinden geçerken bakışlarımızla yol kenarında bir grup linç edilmiş kurbaralara rastlayabiliyoruz. İşte burada kesintiye çıkan sumuksel hayvanlarımızın hayatı acı bir şekilde sona ermiş. Hemen yan tarafta küçük bir tavşanla bir sahini yani yırtıcılarla kurbanlarını sul içinde yan yana görebiliyorsunuz. Bu görüntü biz hayvanseverler için çok sevindirici bir durum çünkü bu ikisinin kaderi bizim küçük sumuksel kurbaya arkadaşlarımızın kaderi gibi açı sonuçlanmamış. Azıl bizim küçük tavşanımıza daha uzun bir ömür dilerdik ama hepimizin bildiği gibi otobanda da doyal hayata olduğu gibi sürekli bir gelip gitmek vardır. Göklere hükümdar olan Şahin dahi bu kanuna karşı gelemezdi. Bizim küçük Şahin gururlu bir şekilde yiyeceğine sahip olmak istemedi. Bu tembel arkadaş yol kenarında can vermiş olan hayvanlardan kolay bir şekilde faydalanmak isterken bu tembelliğinin bedelini canıyla ödemiş. Oysa ki bizim linç edilmiş sümüksel kurbaralardan bile yetinmeyi göz önüne almıştı bu kerata. Ama işte kendini beğenmiş kabadayı Şahin daha dün otoban etrafında havalarda uçarken bugün canını vermiş bir şekilde ve yarın ise bizim sümüksel kurbaralar gibi linç edilecek. Kim bilir şu anda bizim linç edilmiş arkadaşlar kendi cennetlerinde mutlu bir hayat yaşıyorlardır. Tekrar görüşmek dileğiyle sizin hayvanseveriniz.